Kolonun da ma ka huyun arti guyulu ya. Lakuna na biyun dırsıla ya.

gu alang arugur ga lo yang lo lo la ri gu alay sar tu shgo zo yil kun cha bangi alay shang za zin zor ga cha yig nar alay ngax se shab zo si ma shor nar alay ngar ga shab zo ni gar ngan zma yin Ya Allah lo orta zo miların abdilin Alay sarga anji zo kambar ngorun ari Çoğun lo orta zo itim çoğaz Alay sarma ışığı zo kaçmış alana Alay ki anjim zo tarlayın arı Alay lınla adı zor kirgış orun arı Yenga ki era zo tsarung zmayin yanga se jo zo milarung abdilin ye sama ari yaxar munga anju chongar se jo zo

Ayang erkilip çın ayınan gu Halayev sakar ngozor gmon gşın ayınan gu Halayev jig kom bazor kesirvdum ayınan gu Halang ayang ergo abjizo çavb jinnar ta ayınan gu Halayev roga zoyang ernan antın nagu Halang ersta kang yab du kucho ayınan gu Halang ra tam ermizo çvırcım karayınan gu Halaye çemato çazo tam biçi ayınan gu Halaye gur ya derezo gruy mırk ayınan gu Halang yu ha mi yağca çamanda ayınan gu Halaye robu zoyan ırnan antın nagu Halang ra hakkı ngı ya nazın çoyunan gu